Ukraine bir sürü görevli değil. Niye umreyle kurma? Niye umreyle kurma? Boş baktım. Akalese hiç ne kuşu. Akalese azadiyu kaç şeyi.